lakin hayat fışkırır damarlarımızdan. Onca şeye rağmen doyasıya, ölesiye ve biz bir yandan yüzü kızaran insan, hayvan gibi atlarız avımızın üstüne. Hem katil hem kurban.

sokakta bir bayramla durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı, hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlayışlar. Anlavatkanlar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlayışı. Bugün 2026 yılı 18. yıl Şenbe, Hazır. Ankara vakti düştünkin 1, Ürümçü vakti düştünkin 4. Hürmetli radyo anlayışlar. Anlayışlarımızın her günü Ankara vakti düştünkin 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti düştünkin 4'den 5 geçe olan aralıkta Turksat 3'e, Turksat 4'e asuni hamileleri ve radyomuzdan internet sahibileri www.tltuygur.com www.tltuygurca.com veya ki www.tlt.net.tr adreslerde bir vasıta anlayışlar. Anlaşılımda tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 6'dan 7'ye geçe, Ürümçü vakti etigen 9'un 10'u geç olan aralıkta kısa dolgun 7200 ve internet arkalık anlaşılı buludu. Bugünkü anlaşımızda haberler, Türk dünyasında sahne seneti, radyomuz için tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlıq programlarımız var bulup, aldığımız ki bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısınız.

0: Türkiye Avazı Radyosu haberler programı.
1: Türkiye Parlamenti Devlet Müdafiye Komutanı Başlığı Hulusi Akar, Washington'da Amerika emeldarları ile görüştü ve Türkiye'nin F-35 programı kayıt koşuluşu da ümit varlığını bildirdi. Türkiye Müdafiye emeldarı Washington'daki Amerika'nın yukarı dereceli kanun çıkarıcıları bilen ötküzülgen uçuruşlarının icabi ve önümlü kepiyatı ötkerlikini Amerika'nın Türkiye'ye F-35 ayrıplarlarına setip verişiye karta ümit var ikerlikini etti. Türkiye Parlamenti Devlet Müdafiye Komutanı Başlığı Hulusi Akar, Cuma günü Washington ziyareti ceryanında Türkiye taraf kullarına söz kalıp, Türkiye Vekiller Ümükü'nün Amerika Avan Palatası Korallı Kısımlar Komiteti, Akbarat Komiteti ve Taşkı İşler Komitetinin mesulleri, ezaları ve Amerika'nın NATO Parlament ezaları meclisindeki Vekiller Ümükü'nün başlığı bilen görüşkenlikini bildirdi. Akar'ın yetişçe sohbette müdafiye ve bihaterlik hemkarlıkı asaslık tema bolgan bulup, müzakirler iki taraf münasebetleri, rayonluk ve yer şehri karakterlik özgürlüklerine merkezleşken. Türkiye'nin sabık devlet müdafiye ministri Akar, Mumi Cihazı'nın uçuruşlar imkansıcağı, ünlülük ve icadi kepiyatı bol dedi. Akar'ın bildirişçe, Amerika'nın NATO Parlament Ezadırı Meclisi'ndeki vekiller ümükenin başlığı Mike Turner uçuruştankin muhbirlerine Türkiye'nin F-35 programması kayta koşulada ilgalıqı şindigalıqını etkan. Akar, Mike Turner'ın bayanatını kişini ilhamlandırdı degen. Turner 7-8 yıl günleri Türkiye paytaxtı Ankara'da ötküzülgen NATO başlıkları yığınıdan keyin Türkiye'nin F-35 programısı kayıtıp geliş ihtimallığı toğrusuzdaki münazırlarını intayın ümitlik signallar deb tasvirlegen idi. NATO başlıkları yığınıdan keyin Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 ayrıplarlarının yetkizip veriş meselesi de icabi pozisyede bolgalıqını, şundakla Amerika'nın Ankara'ya kıratkan cezalarından zor derecede bikar kılınqalıqını etkan idi. Hulusi Akar'ın yetişçe Türkiye Vekiller Ümüki, Amerika tarafı Türkiye bilen Amerika otorisiyle münasebetinin ezelden bulup bakmagan derecede mühim ikerlikini kayıt tekitlegen. Uyana Türkiye'nin turalıqa karşı turuş terişalıqını tılgı ilip, Ankara'nın koşni devlet Irak ve Suriye'nin zemin pütülleki ve siyasi birlikteki hürmet kılgan asasda zor ilgirilashlarına kolga keldirgeliklerini etkan. O, bizning birdan-bir maqsadimiz terrorlikning manbasini yo'qotish. Shunday bo'lganda, u endi tahdid paydo qila olmaydi, dedi. U Turkiya bilan Amerika o'rtasidagi mudofaa va bexatarlik hamkorligining faqat ikki ittifoqdosh davlat uchun emas, balki NATOning to'sish kuchi, kollektiv mudofaa va texnika keng bo'lgan Yevro-Atlantik okean bexatarligi uchun mu strategik ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. O, ümidimiz şu ki, bu alaqalar Türkiye bilen Amerika otorisiyle dostluk, hemkarlık ve özara düşünüşüne texnika küçü aytıdı, dedi. Ve münasibetinin küçü işinin iki devletke, şunlaqla rayon ve dünyanın teşliğe paydalık gelikini eskertti. Hulusi Akar, Türkiye'nin Amerika cezasızını kutluş için Rusya'da işlenken S-400 hava müdafiye sistemisini Arap Birleşme Halifelikiye ötküzü biriş mümkünlükte toğrusuzluk haberlerinin sohbette tılığı ilingan ilmiğalıqı soralganda bu meselenin müzakir kılınmıqalıqını etti. Bu muhbirga biz S-400'ler Arab Birleşme Halifelikiga ötküzüp berildi demedik, dedi. O sözünü mundaq davamlaştırdı. Biz ular bilen bu meseleni muzakir kıldık ve üzere fikir almaştırdık. Bu meseleni hal kılış ve onu baldırak doğru yolga koyuş için bir kelişim hasıl kılınqalıqını. Yakın kelgüsü de aramızdaki sürü kilişini kətürüp çıxırbatkan bu meselenin hal kılınışı türkü bolatkan özgür işlerinden bolışı mümkünlükini eskertdik. Onun yetişçe, Amerika emeldarları bu toğırda icabi uçurlarını ilbatkallıqını bildirgen ve S-400 meselesinin yakın kelgüsü de halkınçı mümkün iken. O ahırda S-400 meselesi ondaq ya ki bundaq hal boludu. Biz bu cihette bazı ilgirilashlarını mülcerlavatimiz, ümit kılmiz ve kütümüz. Bunun emelgi eşiş ihtimallıqı yukarı. Nemeli bulmasın, S-400 sistemisi F-35 programısının toxtuluşuqa sahib kılıp görsülgen. Bu meseleni hal kılgandın ki, F-35 programısı tabi halde əsliyi kilidu, dedi. Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği Peyşembe günü S-400 müdafiye sistemisi üstündeki hizmetlerinden damışvat kalıqını etdi. Ministerliğinin bayanatçısı Zeki Aktürk, S-400 bomba müdafiye sistemisi üstündeki hizmetler köp tərəflimlik damışvat oldu, dedi ve inek ilgirilişler bolğanda xalq bilen ortaklaşılıqlarını bildirdi. Hulusi Akar, İsrailiyanın Amerikanın

Türkiye'nin F-35 programısı kayta kabul kılış ihtimallığı bulgan kararına karşı turşu doğrusu da toxtaldı. O, Türkiye'nin emeldarlarının Amerika emeldarlarına, Washington'un, İsrailiyanın Amerika'nın suistimal kılışına yol koyması gereklikini itkallıkını bildirdi. O, Amerika bizden dostumuz ve itibakdaşımız. Biz onlar bilen birlikte hizmet kılışına teyirişimiz. Ama Amerika dikkat kılışına tekişlik meseleler var. Bir dost süptüde biz onlarga İsrailiyanın intayın erke halette hareket kılıbatkalıqını ve Amerika'dan paydalıbatkalıqını görsettik. Bunlar Amerika meblağıdan paydalanıp bazı gün tertiplerini emelge aşırışa uğrunmaqta ve Gazze'de minilgan kişinin ölümüge sebep olmaqta. Biz Amerika'nın emde bu erkelikke çay kuşu gereklikini, bunun rayon mukimliği ve tokunuşunun yamanap geçişinin aldığını iliş üçün zürür ikelikini oturgu koyduk, dedi. Washington'daki uçuruşlarda akar yana Ermeniya, Azerbaycan, İran ve Rusya, Ukrayna uğruşuna özü içi kalan rayon karakterlik meselelerinin gün tertibki kelgelikini bildirdi. Hürmetli radyanlıklar, yukarıda haberler alınanlar. Tövende, Türk nakşı müzikalarından huzur alğaçlar.

elim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir benim.

Turkiya ish bankisi ilmiy tadqiqot mukofoti va Sadat Simoviy ijtimoiy fanlar mukofotining sohibi bo'ldi. Chegaradan olqigan to'hfalari soyasida Fransiya hukumatidan san'at va adabiyot ordeni, Italiya prezidentidan Rosarliq ordeni va Turkiya Palla akademiyasi xizmat mukofotiga o'xshash nurg'ulg'on nobozlik shon-sharaflarga loyiq ko'rildi. 2008 yılı 30. sentabrda bu katta ustaz Ankara'da yürek kesili kozgulış sebebinden tuyuksuz aramızdan ayrıldı. Özü toğulgan ziminğa İstanbul'daki yeni Topkapı kabristanlığı kadapını kalındı. O aramızdan ayrılganda özüdün keyin perdesi herkese yapılmaydıgan bir kutuphana kaldırıp getti. Aziz teatr homarla ve bu sihirlik sahada terbiye alınmatkan kelgüsünün parlak yaşları. Eğer Türkiye'de tiyatr, sanat ve poliklor sahası da akademilik bir yönelişte metin antını okuşka, onu tetkik kılışka başlayışına lazım. Çünkü onun kaldırgan gayet zor kütüphanesi bu sahada meneşke buluduğun en bay, en yetekçi menbe yoludur. Unutmamak ki, kelgüsünün müstehkem sahnelerini kuruş, ötmüşünün tepilgusuz eslemesini düşünüştüğünü ötüdü. Keyingi programımızda yeni bir ustoz bilan tanishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Ende akıncı bahsede tutup durulgan başta başlıkta hulusi akar, tikuçar bilen Çankaya'daki başministerlik sarıya geldi. Şu minutlarda Koralık Sakçı Kısım Komandalık Merkezumu siyasi özgürlük kozguçu FETÖ azası terörçilerden pütülleri tazlandı. Demokratiya kahramanlarının karşılık görüntüsü kalbe bilen ahırlaştı. Başminister Binali Yıldırım saat 12'den 57 minut ötkende televizyon ekranlarda siyanın pütülleri besik durulgallıkıdan hoş haber verdi. Türkiye aşığı karanko keçide 253 vatan oğlanını şehit verdi. 2000'den artık demokratiya kahramanımız yarılınıp gazılık mertebesine yetti. Hayırlardan siyasi özgürlük kozgaşı uğranışı, aziz halkımızdan can bedeliği görsetken karşılığı bilen 24 saat ötmeyle kontrol astığı eylendi. Karanko keçinen tan seherde demokratiya ve halk iradesi galibi kaldı. 15. yılının 10. yılında barlıq şehitlerimizden rahmet, gazilerimizden minnettarlık bilen əzləyimiz. Möhterem anlayıcılar, bugünkü podcastımızı bu yerde ahırlaştırmış. Bizge kulak belgelikanlar için köp rahmet. Yeni podcastımızda görüşürüz. Selamet bulğaysalar.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Do i Fonetis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
5: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: こちらは Türkiye の声ラジオです。
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه رادیو ده.
8: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
13: Eterçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
9: Ayç Radyo Voça Türkiye.
8: Говорит голос Türkiye.
15: Эфирда Türkiye Ovası.
14: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
17: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radyo Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
6: It Türkiye hangiye radyoya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Palestino, bu yayın haberi.

0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimi 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın Tenerikalı Türk Saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıtadan dinleyip bilirsiniz.
1: Türk dünyasının medeni

0: rabdırıp oylanıp görülüyün. Üstünde oturan, yürüyen ya da dıngabını bedek hükmünde görüyen bu hallarımız aslında hayti hikayeleri özünü cimleyer. Hayti tekranın şemali oluru tınıptır. Hayti denanın eli, hayti çağının gülüşü, hayti imigrasyanın yadoluğu odurun içine gizleniptir. Coğap belkem üren yönüküydür. Hali, Türkiye dünyasının yere düşülün hakidattır. Ve biz bu yatlamanın üstünde yaşamaya devam ediyoruz. Türkiye dünyasının medeni miras hattı gepleşimizin bu bölümünde yüplerin aratına giddenin vaktin izine yerdik. Novottaki bölümde başka medenette duşyancak hoş, sağ olun.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

hakkında malumat vermekçi. Halkara katnaşıkları öğrenici alım Doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boyunca sayınını dikkatinize yetiriyoruz. İdil Ural Sevitinin giyin qarlı sehralarının beygilin sesi heniz 27 yaşına yetmenka kesildi. Emma şol sesin yanı şuğun kügünlü hem qazından Ankara, Baku'dan daşkendi çeni tutuş Türk dünyasında yanlınmağı devam ediyar. Abdullah Tugay, Tatarca Abdullah Tugay, Hazırkı zaman Tatar edebiyatının hem de hazırkı zaman Tatar edebi dilinin esaslandırıcı da hesaplanılayan Qıysqı ömürnü tutuş bir kitap xananı singdirin, bay miras qaldıran beyik şahsiyettir. Tugay 1886 ilin 26 aprelini Qazan vilayetinin Kuşlovich ovasını hiyadırkı vaqtta Tatarstan Respublikasının arçı etrafını 7 nesilden veri imam yetiştiren maşğılıda dünyayın yer. Ol bari yoğu 4 aylık vaqtı qaqası Muhammed Garip Efendini 4 yaşında olsa ecesi Memduda hanımı yitiriyar. Küçücük apuş bir neçe maşğalanın arasını elden ele geçip Sasını, Üçülü ve Kırlay ovalarında ululyar. Hatta bir vaqtlar oğulluğa berilme üçün qazının peçen bazarına hem aylanıp çıkarlyar. Onun Kırlay Ovası'ndaki medresede başlayan bilim yolu 1895 yılında Uralsk, Jayık şehrindeki karındaşlarının yanına iyi verilmeyi bilen teyze başlangıca qadam basyar. Bu yerde meşhur Mutiye medresesini okuyar. Şol bir vaqtın özünü 3 yıllık Rus mektebine bilim alıp Rus dilini öğrenyar. Şeyli hem Arap, Pars ve Osman Türkçesini kamilleştiriyar. Günnugur edebiyatı bilen birlikte Pushkin'in, Lermontov'un ve Krylov'un eserlerini öğrenyar. Tezelikçi muallim Abdulveli hemde Hoca oğlu Kamil Muti'nin tesiri bilen Osman edebiyatı ve İstanbul Türkçesi bilen yakından tanışyar. 1905 yıldaki revolutsiyanın ozolqısına kararlarına giyinilen metbuğat azatlığı Tugay'ın durmuşunu öğrülüşük nokudu bolyar. Kamil Muti'nin açın çapkanasını harpleri düzücü olup işleyer ki Pikir gazetinde Al Asrul Cedid jurnalında hem de Uklar adlı satiriki jurnalda makaleleri çap ediliyer. 1907 yılın güydünde qazına göçüp bariyer. Bu yerde Fatih Emirhan, Alasker Kamal ve Sagit Remiyev yali Tatar alimleri bilen birlikte Al İslah gazetini Yeşin ve Yalt-Yolt adlı satiriki jurnallarını çap ediyar. Onun 214'ten qora qoşqısı, köp sanlı makalası, hikayeleri, ertekleri hem de tercümeleri var. Şeyle de olsa bu ulu dürüdücülük zähmeti yoksulluk ve keseller bilen utqışıp gidiyar. Tenagatlaşan qazanın huvası hem çağılık yıllarının qiyinçilikleri onun ince keselini hasa güçlendiriyar. Peterburg, Ufa ve Troisk şehirlerine eden beceri saparları hem netice vermeyer. 1913 yılın 15 aprelini heniz 27 yaşının dolmağını 11 gün qalını Klyachkin hastahanasını aradan çıkıyar. Onun sonku yolunu uğradılan günü qazının köçeleri münglör çadımdan dolup taşıyar. Tugay'ın en ulu hizmeti Tatar halkının günlük gepleşik dilini yukarı dereceli edebi dili öğrenmektir. Onun tugan tel, ene dil adlı qoşqısı, ey ene dilim, ey güzel dil, enemin atamın dili setirleri bilen tutuş Tatar milletinin milli senasını öğrenmektir ve heyadır kuvatlı hem resmi davaraların açılış davarasını yerine getirilir. Tatar mifologiyasından ilham alın, Şürale poeması, tebiğatın gözelliğini vasıp ediyen bir cüvüt at hem de doğulun yerime atlı koşuları milli haqidanın klasiki eserlerinin hatırını koşuluyar. Millete, kitap, bir Tatar şahirinin sözleri, muğutxorları yali eserlerinde ol halkın derdini, nadanlığın girdavına düşen medreseleri hem de dini öz behvidi üçün ulanyan kevr molluları batırgaylık

0: Dünyanın çar tarafına, günün her sağadına, TRT Türkiye'nin sesi sizin bilen.
1: Burası

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip utaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýtgy tolkundan TRT.net.tr salgysyndan internet arkaly, çanak antena arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.